kese no viso nyame nyame onu na oyo ye onu na wo boye ne yo no kwa en ye wono etimama yamfa na sia nyumate e famra no wona ponkese ne

0: se voir yéyé.
1: Tiè bim.
0: Messe, wou be yéyé. Assisi a day, wou ba be yéyé. Ha ha ha ha. Wou be siri a, nye wosu. Wou be siri a fi mou ati. A wou rade de se di a shawa fruma. Wou di a me rade. A rade nye mi nye, wane da so. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye

me kosu ne kwa wujidie mu Awurade se me ganti obi this Christmas me nyaye nto ho enyaye nto ho na eyura ebe ha o onu kofa wa sayem bon onu ara na beyo